kalalı bu podadı Murangal alıbı podadı Nichel arıttı kulengle nadatı sülü Rajeevan adı kulengle nadatı sülü Tuyaviye Oh Jeevan adıgalı Engel mele tırındırım